yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden bir

0: Onun...
1: Bugün gel, Mehri bizim qonağımızdı. Mənim ve atanın.
2: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Ama...
1: Süreyya xanım zavoda
3: zəmdirmişdi.
2: Ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən de...
3: Gelmedi.
1: Mən gerek bura gelmeyeydim.
3: Yok.
1: Elə bildim anana sen demisin.
4: Ara belə! Yine de bu nasıl üstlük vurmur?

0: Nece yani tembel? Tembel. Kadırlardan düzgün istifade etmek lazımdır. Her adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
1: Ay ana!
0: Ne?
1: Rehberlik!
0: Ehsen! Kadir bilen yoktur
1: da. Gözleri götürmüş de.
2: İndi ben pambul suarlan, yine de her taraftan kaymış koyunlar.
3: Canın çıksın! Pambığa heddinden artık su bırakma, kaymış koymasınlar.
2: Eşi, ben tarla için su esirgemdim.
3: Sen hiç özüne de esirgemişsin.
0: Eşi, sene ne? Öz zahmetinizle kazanmışız, kajdirik.
3: Bura bak, abalar, zahmet hakkı seninliği olur. O ki arvadın şövketin pullarıdır.
0: Ve arvadım şövket kimindir? Haho, Kamil hoş gördün.
4: Şikali, Ebilmez, haberiniz var?
5: Yok.
4: Bizde konağa geldi.
2: Sakin. Sen var ki?
0: Sessem.
2: Kebap, pilot, üstünde krekavu.
0: Sakin.
2: Yah bir kaş kaldı.
0: Sakin de.
6: Do do do do do Ezdim neşelerden Göz yaşım şişelerden Yarın gelip çıkmadı Kalmışam şişelerde Aman ayaman Yarın ayaman Aman ha o yaman Aman ay
2: Ne de şarkıydı?
7: Çok güzel gözler var.
8: Kara gözlere can kurban vermiyorlar.
7: O kadar da güzel değil. Hele bunu demeye gelmişti. Oğluna Fahri Tembel adı verirler.
9: Hele cavan, evlenir, ağlı başına gelir. Biz hamımız güman ediyoruz ki, kahramanlara ara gideceğiz.
7: Hiç bilmirəm ona ara gitmek isteyen ahmağı sen hardan tapacaksın.
9: Kapılar kapılar, arkayın ol, kızların minnet olsun. Belədir oğlan, Moskva qızları da canla başla gələr. Amma bu xəsiyyət kişəndədir, səni kim alacaq bilmək, baş!

yaman. Ana balasından ayrılan ki gar kavgayasından, şimşek buluttan insan babasından ayrılan ki gar kavgayasından, şimşek buluttan insan babasından ayrılan ki

her şey belki de unutamam ellerim ellerim çıkmır fikrimden.